0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Arts was popping my G.
3: Memleketin sırtında 10 bin 10 bin alanlar, size aldatıyorlar insanlar.

alemde. Şaşırdık mı? Hayır. Kaçırdık mı? Keyif sizi düşürdük mü? Zayıf. Hayır mı lan ne iş? Yine sövüş sayış. Biz ne köleyiz ne reis. Size çalışmayı söyle.